Eşi Amir Bey çekilirse gelir Urfa'ya biraz. Jai Kozara'nın aşağıdıkça, Pelosin